0: Sağlıklı sandığı ama abi de gerçek sağlıklı atarlıktı. Bundan bir karşı kadar şimdi bir sağlıklı.
1: Güzel bekliyorsun.

0: Ben de sağ olun baba.
1: Ben de sağ olun.
0: Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben de sağ olun. Ben